0: Yani Ketrin kim mi? Ketrin Fox.
1: Hiç oynadı. Can you on your case 5048?
0: Okay, just give me 1181.
1: 10-4.